Efendim şöyle Facebook'u diye. Bak ben hiç okuyor var ne okuyor. Hepsi şer. Kilay şey var.